yani o hamba pam bilim sazı o rap yo şifti fo afgen panoraman sazı o tuna man tu un hamba wanke kelele. Really, it's